0: Kes radiosida.
1: İki dugona.
2: Men Zoha.
3: Aslzoda.
1: İki dugona.
3: Aslzoda, bir haftada Rossiyam semirib ketibsanmi? Tinchlikmi?
2: Endi, har kuni tinim bilmay tuxum yegandan keyin.
3: Nega endi har kuni tuxum?
2: O'tgan kuni oyim odamga 2 ta tuxum olib kelinsilar, odamam naqd 20 tasini olib ketdilar.
3: 20 ta deysanmi?
2: Ha, 20 ta. Tag'in ordenli tuxum ekan. Oyim bu tuxumlarni ko'rib, namuncha ko'p, men sizga tovun tuxumini olib keling degandim. Sizlar odam nima deganlarini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedilar?
2: Butun bozori aylanib zo'rg'a topdim shu tuxumlarni. Yaxshisi, sen bu tuxumlarni bolalaringizdir. O'shanda bassenda qo'rqmay cho'miladigan bo'lishadi dedilar.
3: Tushunmadim. Bu yerda basseynning nima aloqasi bor?
2: Axir ukalarim, men ham suzish yaxshi bilmaymiz. O'rdinglar bo'lsa suzish bo'yicha ustoz Farenko, tushundingmi?
1: 2

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ya ya. Yo, bu uymaz, Vosteke uymaz. Bu çi hayvanat bağı.
5: Ozodun nima degani, nima bo'ldi bugun yana?
2: Ek jonimga tegib ketdi hammasi. U burchida tovuqlar, bu burchida to't qushlami, yana it, mushuk. Uf.
5: Ozoda qaragim, bu uy hayvonot bog'i emas. Bu uy faizli uy, Ozoda.
2: Voy, mana shu faizlaringiz jonimga tegdi.
5: Ozosh.
2: Nima ozosh? Nima ozosh vositaga jonimga tegib ketdi. Bulandasidan dam olmaydi. Kechasi bilan ana mushigingiz baqirib chiqdi.
5: Ha, endi Ozoda saram buni yaxshi tushundi. 2 kun oldin anu rasukob sayliga to'ti bordi-ku, o'shani yeb qo'ygandi.
2: Kuchingizni gapirmasa ham bo'laveradi. Kechasi uyiga boshqa kuchuklarni yetaklab kelib ziyofat qildi.
5: Ozoda, nima deyapsan, Ozosh?
2: Nima deyapman? Tushunmayapsizmi? Anu tovuqlaringiz patini to'kish bilan ovora. Ya'ni to't qushlaringiz bor-ku, to't qushlar. Hammasi jonimga tegib ketdi. Tinmasdan sayriydi ya, bular tinmasdan sayriydi. Menga qarang. Men hozir uyimga ketaman. 2 kundan keyin kelaman. Agar yana mana shu ahvol bo'ladigan bo'lsa, narsalarimni tugib, butun umrga ketaman.
5: Ozo, hozir butunlay ketyapsanmi?
2: Nima?

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Şimdi hazırki bollarımız zor. Bana sporçularını yan biledi. Karate, ha? Haliki kinolarını koredi. Spor turlarının hamasını biledi. Bir şey çok uçan var. Ada dedi, hani sen dedi, gerekli bulaman. Man Bruce Lee, man Van Damme bulaman dedi. Bekle dedim, şer yazmadım. Man gerekli bulaman, Şeral Lee'nin oğluman, Bruce Lee'nin bizge, bizge nema Van Damme, hamasından zor dedemdi. Dedim oğlum, dedeni yaş gör dedim. Ne makarasın kattaki gerekli Bruce Lee bu, doğru mu? Ama uzunmam, yomam mı ben? Bileslam kim ben? Şeral Lee. Tuma, ha? Çetelde Bruce Lee, Özbekistan'da Şeral Lee. Lip boyumla gaplaşamam. Üçümle çoğulamam. Bir kimi töyde gapırsam, balla yürgen eken bana sekin maydım. Oo balla dedim. Bratanla dedim. Lişni divizyonu bulmasın dedim. Üçümle çoğulamam. 25-30 tane uçuk getemem. İş olmasan töyden ki kütür dedim. Töyde gapır çıksam 25 böyle kütürdü. Çıkışımı bulamam çakır kaldı. Oo bratu. Bekle dedim. Bordu. Sen gapın gat ve çat kılasam dedi. Bir balla kılaman dedi. Bir balla kılamana 25 de böyle. Uşuk gün dedi. Gap yok dedim, korkadı öyle dedi. Şepingim dedim, ben dedi. Uruşasam dedim, ha dedi. 5000 lira koydu dedim. Sana mı çözsem, ha dedi. 10 bin lira koydu dedim. Sana mı çözsem, ha dedi. 15 bin lira koydu. 25 de bulanın hamasını utkazdım. Ahir iki tas kaldı. Uruşasam dedim, ha dedi. 25 bin lira koydu. Sana mı çözsem, ha dedi. 30 bin lira koydu. İndi, inengi tutmuşsan diye, bır koştum. Ula kımleymen de günçeme uyudu buldum.
0: Hangama ustaları.
2: Uyduyam yomam ben. Uyduyam yomam ben. Hatundanam korkmayım ben. Xotindan ham qo'rqmayman men uxlaganda. Mana hali kechki uxlasak, yarim kechqurun kelishga qoldi. Adasasiz, turing, ish taqilyapti dedi. Nima qilib taqilasa dedi. Bor dedim, qo'rqma dedim. Men borman dedim. Boshimga ko'rpan tortdi. Desam yarim kechqurun bo'lsa, yarim kish bo'lsam, qana qo'chaman? Bor, qo'rqma dedim. Qo'rqingda o'zim turaman. Ubu bo'lsa uraman dedim. Desam ishga o'rni qaltir, qana qo'chaman? Yarim kish bo'lsam, yarim kechqurun bo'lsa, buning ustiga ikki qat bo'lsam, İki kat olsan korkasan o, bir kat bulman korkmayman bu. Yaman şugullengen ben de. Bir gün töyden keliysen, piyada bir cöyden otuk eteye tutuk. Buradan küçüküne ukem, aka dedi, han desem, it dedi. Korkma dedim. Ben barman dedim. Oğulcam, ada dedi, olsam itler dedi. Korkma oğlum, ben barman dedim. Oğlum, sen küçük rak, bir kut, aldım göt. Üke, sağ ol, orka göt, korkma kete oy. Ortada ben barman dedim. Restoranga kirib o'tirsak bir kuni bittasi kirib qoldi. Kim botta Hasan dedi. Hamma jim bo'ldi. Uchinchi marta so'rayman. Agar hozir Hasan topilmasa, hammangni yakson qilaman dedi. Men o'rnimdan chat turdim. Men Hasan dedim. O'zim ochsam, yana nima sabab yo'q. Yonimdagi o'rtog'im, "Hey, nega Hasanman deding?" Aytdim, "Qo'yvor, boblab aldadim" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Tabiatda izsiz yo'qoluvchi narsa bu puldir.

0: Aragaz Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Abim sen, abim sen. Nasıl bu?
2: Oy, ne?
1: Hemen buyurken kahve umma utkıranmaz, aç çıkanmaz. Nasıl bu?
2: Oy, canap, bu en utkır kahve. Agar bu kahve utkır bo'lmaganida, siz bunchalik qizishmagan bo'lardingiz.
1: Yo'g'i.

0: va ustalari.
1: Ya, turibdimi ekan?
2: Ha, o'sha sanab qo'yganimizday turibdi.
1: Bo'lishtirib tashlang.
2: Bir,
1: kechirasiz, 2 minut tirikchilik.
2: Ha, bir.
1: Ya, bitta ko'p.
2: Ya.
1: Ne boshqatdan sanang aytdi.
2: Mana, 1, 2.
1: Ya,
2: bitta kam.
1: Qo'shing kissadagini.
2: Buni qo'ysam ham bitta kam.
1: Yaqali.
2: Yaxshilab sanang, shoshmasdan sekin sanang.
1: Nimasini sanay ismini? Men bu yerga sizga. Ya'ni amin topkalamiz o'yga bo'lsa Allohu akbar.
2: Ye, hopiz. O'yinchining stavkasidan ham tushib ketdi-ku. Bu turishda sasta rivojlanmaydi.
1: Ha, siz o'yinchi qilgan ishtamasini qilmaysiz-ku. U kvartiraga pul to'laydi, kiyimga. Qabab sanang mana. 1 2 sanang istam sanang.
2: Baribir qismda adolat bo'lish kerak.
1: Sanang.
2: 1 2 3 4.
1: Bo'pti mana, 2 ta ko'pmi, 4 tami?
2: Ha, 4 ta ko'p.
1: Shu mana shu. Xab o'g'illig'i. Maz kelaman.
2: Xo'p, xo'p. Sastan masalasi yomon qiyin. Hopizlarga ham qiyin. Tortishamizni bularga 2 haq berish kerak o'zi. Yo'mi tortishamizni? Bir hopizni mikrofonchisi podvat qilib qo'yibdi. Boshqa to'yga ko'proq bergan ekan, ketib qopti. Endi yuguribdi, to'y yaqin qolgan, boshlanyapti, bu yog'i mikrofon yo'q. Izlab, izlab bir chet qishloqda, chet bir uyida qadim zamonda bir mikrofon bilan shug'ullangan bir otaxon bor ekan. Shuni kirib kelibdi, otaxon bormasangiz bo'lmaydi, bir nima qilib bormasangiz, juda hali tayyor emasman, bu buzuq hali bular. Ya, o'shada to'yxonada shetda buzildi deb aytamiz, bizani chiqarib yuboring vaziyatdan. Ha, bo'pti, bu yog'ini orturinglar debdi. Hozir men bu yog'ini tayyorlab olay debdi-da, mana bunaqa kalonkasini mix topolmasdan tufli mixlaydigan mixcha bilan tars tars uribdi-da. Ortib shoshilinch kelishibdi to'yxonaga. Qani, endi hali stoykalari ham tayyor emas ekan, haligi kalonkasini. Sen daraxtga chiq debdi, daraxtga bittasini bog'lashibdi. Sen tomga chiq, tomga bittasini qo'yib qo'yishibdi. Endi tekshiradigan joyi kelganda otaxon xayol bilan bir mast qo'liga mikrofonni berib yuboribdi. Gapirasiz. Qani, bir-birdan qani degan ekan. Yaqdan mast turib olib turib, bir degan ekan. Boyagi mix tuflinikida g'irchdi. Otaxonning kayfi qochib ketibdi. Ikki dema bolam, ikki dema desa nima degan ekan, tarz ayrilib ketib qolibdi. Apparatchilarga ham qiyin. Bir mikrofonchi to'yni boshlanishida mikrofonni tekshirayotganimish. Bir, bir, bir, bir, res, res, res. Boshqa sonni bilmaydi bular. Bir, bir, res, res, res, bir, bir, bir, bir deb tursa, shu mikrofonchini onasi ham shu to'yxonaga kelgan ekan, yaqin turishar ekan-da. Shu onasini yonidagi dugonasi, dugona, abu, bir, bir deydigan sizni o'g'lingiz-a shu? Desa, ha, mani o'g'lim, shu artistlarga qo'shilgandan beri bechorani bir ikki bo'lmay qoldi.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: O damiye görmedin gizmi. Siz bekli siz çindalem. O da sıbarlar. Yine o damiye görmedin gizmi.
3: Kele ukem. Kale zekem. Rahmet ukem. Tırçılık olsam ya, otayla kadar olsam.
4: Otamı yok atıp koydum, dedemi yok atıp koydum, şu kızları oldum.
3: Dedeniz yok atıp koydunuz mu?
4: Dedemi yok atıp koydum, ben şeyde.
3: Bana şey yerde ama. İlan kılığımız. Kim eğer şunu dedesi bulsa, eğer şu balalı iğnesinde işi bulsa, çıksın.
4: Ben sizce dedemi top vereyim demedim ki. Uzun top hemen dedemi geliyim size.
3: Ah hop hop hop, kadar.
4: Çakırsan meyle mi?
3: Çakırın.
4: Dede! Kaydahan.
3: Oh, nereye de şekilli.
4: Dede!
3: Şimdi akı otup gitti dedeyiz. Dedeyiz kuru şapeli şekilli, uçadı o.
4: İnan neyim çakırsan bir kere.
3: Çakırın yine izleyem, çakırın.
4: İne! Şu kırıp izleyip çıksan meyle mi?
3: Meyle çıkayım. Kanım, meyle izleyip oturup kıdırın.
4: Bana dede!
3: Dedeyiz mi? Ab kere, ab kere. Kerin, kerin, kerin. Assalamu aleyküm. Ota balı ekensin ha?
4: Dedem beni sikişen.
3: Selamet olayım. Dedesi bu nasıl mı? Hakem, başınız aman mısın? Bırakamaz dedi. Tukudurgenden ki teşebbük etmeydi de hakem. La karı dedi. Valla bu iyi tutma geldi. Karı bunu kötü tutma geldi. Rahmet. Ey parzandim var, cigarbandim var dese arz ediyor. Başınız aman mısın? Kerim Canek'e rahmet. Selamın.
4: Dedem pul versin lan ben yanına.
3: O zaman sonra hakem.
4: Pul verin.
3: Siz ahval sorun, kalay sandın sorun. Yığılı yaptılar, yığılı yığılı yaptılar. Alamda yığılı yapsınız ha, kulgu yığı aralaş. Kalay san, balam deyin.
5: En yakışı mı, balam?
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Hiç.
1: Restoran ishikidagi e'lon.
2: Restoranimizdan 2 bokal kokteylni 3 tasini narxiga xarid qilsangiz, 2-bokal sizga mutlaqo tekinga tushadi.

Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.